0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

acısıyla tatlısıyla mektuplarınız. Günaydınlar ve mutlu sabahlar sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri ve değerli dostlarımız. Acısıyla tatlısıyla mektuplarınız programına hoş geldiniz. Teknik yapımda çok sevdiğimiz arkadaşımız Vili Galabov. Mikrofonlar başında ben Şevki Çakır. Bir saat boyunca sizlerle olacağız. Değerli dinleyiciler, bugün çok sevdiğim, her zaman büyük bir mutlulukla ve sevinçle ziyaret ettiğim Rodoplara gideceğiz hep beraber. Daha doğrusu Rodopların incisi Ardino'yu ziyaret edeceğiz. Bulgaristan Radyosu olarak gerek canlı yayınlarda gerek farklı etkinliklerde Ardino'yu her zaman büyük bir sevgiyle, büyük bir merakla ziyaret ediyoruz. Ardino küçük olmasına rağmen son derece güzel.

son derece düzgün ve her zaman çiçeklerle süslü bir kasabamızdır ve gerçekten görmeye ve ziyaret etmeye değerdir. Eğer sizin de yolunuz oralardan düşerse Ardino'yu ziyaret etmeden geçmeyin. Çünkü insanlarıyla, doğasıyla, güzelliğiyle gerçekten sizi fethedecek. Hatta bu kasabaya aşık olacaksınız. İtiraf etmem gerekiyor ki gittiğim her yerde Ardino'yu örnek olarak veriyorum. Gerek yaşattığı kültürle, gerek sevgili dinleyiciler yaşattığı müziğimizle, Türk folkloruyla Ardino örnek bir kasabamızdır ve her zaman bir örneği teşkil etmiştir. Bugün Ardino'yu ziyaret etmemizin çok

güzel bir nedeni var. 10. çalıştayda Ardino folklor grubundan Zülfiye İbrahimova ile tanıştık. Kendisi çok mütevazi, çok güzel bir hanımefendi ve bize Ardino folklor grubunun hikayesini anlatmaya karar verdi, daha doğrusu razılık gösterdi. Biz de seve seve kaydını yaptırdık ve yaptık. Şimdi Ardino'ya eski Ardino folklor grubunu seslendirdiği türküyle varıyoruz. Yeşilim, yeşilim.

Ben Zülfiye İbrahimova, Ardino'dan Türk Folklor Grubu'nun bir üyesiyim. Sayın dinleyiciler, bugün Rodopların kalbinden yeşilin ve tarihin buluştuğu Ardino'dan yükselen çok özel bir sesin hikayesini paylaşmak için sizin huzurunuzdayım. Sunumun başlığı gelenekten geleceğe kadın eliyle yaşayan kültür. Kültür bir toplumun hafızasıdır. Fakat bu hafıza yaşaması için emeğe, nefese, sese ve her şeyden önemlisi onu nesilden nesile aktaracak bir anne şefkatine ihtiyacı vardır. İşte Ardino Rodopska İskra 1921 halk kültür evi çatısı altında faaliyet gösteren Türk folklor grubu tam da bu kutsal misyonu sırtlamış sadece kadınlardan oluşan muazzam bir topluluktur. Değerli dinleyiciler, Ardino'da Türk folklor topluluğun kökleri 1948 yılına uzanıyor. Ünlü Ardino Türk Ansamblı Sayın Hasan Koçoğlu tarafından kurulmuştur bu yılda. İlk profesyonel sanat yönetmeni olan Sayın Angel Gürgiyev liderliğinde topluluk kısa sürede büyük bir popülarite kazanmıştır ve 1964 yılında Sofya'da düzenlenen Sanat Topluluklar Festivali'nde gümüş madalya kazanmıştır ve aynı yılda Bulgaristan Ulusal Televizyonu'na çıkarak sesini tüm ülkeye duyurmuştur.

Ancak dönemin getirdiği zorlu şartlar ve malum olumsuz koşullar sebebiyle koro uzun bir süre faaliyetlerine ara vermek zorunda kalmıştır. Küllerinden yeniden doğuş ise demokrasi geldiğinde 1992 yılında gerçekleşmiştir. Sayın Selahattin Karabaşev liderliğinde koro yeniden toplanmıştır. Listeli öğrencilerden oluşan koro kısa sürede profesyonel bir seviyeye oluşmuştur. Grup Türkiye'de Ankara'da düzenlenen Uluslararası Müzik ve Dans Festivali'nde birincilik kazanmıştır. Bu süreçte bugünkü Kültür Evi Başkanımız Sayın Yüksel İsmail'in gayreti ve azmi büyüktür. Grubun uzun yıllar yönetmeliğini, müzisyenliğini ve solistliğini yapan Sayın Yüksel İsmail'in Türk müziğini korumak ve yaşatmak için verdiği emekler hala sürüyor. Bu kronolojik tarihin içinde bizim için asıl önem noktası ve bugünkü ruhumuzu oluşturan an 2017 yılıydı. 2017 yılında Sayın Uviye Mutalibova'nın davetiyle ve teşvikiyle toplanan yaklaşık 20 kadın olarak yepyeni bir sayfa açtık. İtiraf etmeliyim ki o güne kadar hiç toplum önünde türkü söylememiştim. Söyleyeceğimi de düşünmemiştim. Benim türkülerle bağım sadece evde annemin ve babamın söylediği o eski ezgileri dinlemekten ibarettir. Benim ve gruptaki birçok arkadaşımın bu topluluğa katılma nedeni aslında sadece türkü söylemek de değildi. Bizim asıl amacımız kültürümüze, güzel Türkçemize ve benliğimize, bizim deyimizle Türklüğümüze sahip çıkmaktı. Zaman geçtikçe türkü söylemenin ne kadar büyük bir haz ve heyecan olduğunu, bu gruptaki sosyal paylaşımın, o omuz omuza duruşun ne kadar değerli olduğunu anladık hep beraber. Peki kim bu kadınlar? Sahne arkasında nasıl hayatları var? Hepimiz aslında işinde gücünde, ailesinin başında, toplumda aktif olarak var olan bireyleriz. Aramızda emekli öğretmenler, muhasebeciler, iş kadınları, memurlar var. Hatta hasta bakıcı ve koruyucu aile olarak kutsal bir görev yapan arkadaşlarımız da var. Bizler işimize ve ailemize olan tüm sorumluluklarımızı eksiksiz yerine getirirken bu gruba da zamanımızdan ve emeğimizden fedakarlık ederek alan açıyoruz. Çünkü biz bu davaya ve kültüre gönül vermişiz ve her birimiz kültürün ve dilin koruyucusuyuz. Bizim söylediğimiz Türk Rumeli halk türklerinden, Türklerinde gurbet var, hasret var, sevda var. Her türküde ayrı bir hikaye var. Seslendirdiğimiz türkülerden bazıları Rodop Dağları, Ardino'nun Pazarı, Meliham, Muşmula, Kadriyen, Evreşe Yolları, Lambada Şişesiz Yanmaz mı, Benim Yeleğim gibi, Oy Dağlar, Cevizi Budadılar vesaire.

Son yıllarda Sayın Penkan Eşeva Sanat Yönetmenliği'nde grubumuz Rodopların kültürel zenginliğini sadece Ardino meydanında değil, ulusal ve uluslararası arenalarda gururla temsil ediyoruz. Orkestra sanatçılarına da bu başarıda büyük bir payı olduğunu belirtmeyi unutmayalım. 2025 yılında Krumovgrad'da ve Kirkovo konserlerinden yanı sıra gerçekleştirdiğimiz büyük bir proje oldu. Ardino Belediyesi'nde Türk folklorun popülerleştirmesi adlı proje kapsamında tam 5 büyük sahne performansı sergiledik. Başevo, Kitnitsa ve Borovica köylerinde geleneksel şenliklerinde muhteşem konserler yaptık. Köy halkı ve misafirler bizi öyle bir coşkuyla karşıladı ki bizimle birlikte türkü söylediler ve eğlendiler. Sınırları aşarak Türkiye'de, Bursa'da da birkaç gün önce 7 Haziran'da Edirne'de düzenlenen etkinliklerde Türk kültürünü en zarif şekilde temsil etmeyi gururunu da yaşadık. Konuşmamı sonlandırırken vurgulamak isterim ki bizim en büyük amacımız ve umudumuz bu mirası geleceğe aktarabilmektir. Bu davanın asıl başarısı gelecekte gençleri de bu gruba dahil edebildiğimiz olur. Umuyorum ki bizden sonraki nesil de bu sesi yaşatır ve gençlerimiz de bu grupta kendi köklerini bulur. Kadın eli değen

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Sevgili dinleyiciler, röportajımıza eski Ardino folklor grubunun seslendirdiği Yeşilim Yeşilim türküsüyle başladık. Ardından da röportajın arasında ve röportajın sonunda bugünün Ardino folklor grubunu seslendirdiği ve genellikle her yıl büyük bir heyecanla kutlanan Ardino günlerinden canlı olarak konserden alınan kayıtları dinlettik. Türkülerden bir tanesi Muşmula, diğeri ise Geline Bak Geline oldu. Ben buradan bir kez daha Zülfiye İbramova'ya teşekkür ederim. Gerek röportaj, gerek efendim gönderdiği kayıtlardan dolayı. Ve değerli dinleyiciler, Ardino, eski Ardino 1960'lı veya 70'li yıllarda, şu anda band elimde olmadığı için tam tarihi söyleyemiyorum. Eski Ardino folklor grubunun bir türküsü daha var bizim arşivimizde. Kale, Kaleye Karşı.

Sevgili dinleyiciler, bugün Ardino'yu ziyaret ediyoruz. Rodopların incisi, güzel şehri Ardino'da Zülfiye İbrahimova bize yardımcı oldu. Ardino folklor grubunun tarihine ışık tuttu. İtiraf etmeliyim ki Ardino folklor grubunun en eski kayıtlarından bir tanesi 1954 yılını gösteriyor. Yani Zülfiye Hanım röportajında Ardino folklor grubunun 1948 yılında kurulduğunu belirtmişti. Demek ki 6 yıl sonra artık bizim radyoda kayıtları varmış. Sevgili dinleyiciler, 2011 yılında ise Ardino'da ilk Türk folkloru festivali düzenlenmişti. Bizler de Sevda Dükancı ile birlikte bu folklor festivalini ziyaret etmiş ve orada sahne alan bütün folklor grupları ve sanatçıları kayda almıştık. Kayıtlarını yıllarca dinlettik. Biliyorsunuz bundan belirli zaman önce 3-4 yıl belki bilgisayarımızda meydana gelen, daha doğrusu Bulgaristan Radyosu'na karşı yapılan hacker saldırısı sonucu bu kayıtlar kalmadı. Ne yazık ki şu anda mevcut değil. O zaman Kırcalı, Ardino, diğer belediyelerden ve ülkemizin her köşesinden gelen Türk folklor grupları sahne almış ve güzel güzel türkü ve şarkılarını efendim böyle beğeniye sunmuşlardı. Biz de elimizde kayıtlar kalmasa da şimdi Rodopska İskra Halk Kültür Evi nezdindeki folklor grubunun, daha doğrusu Yüksel İsmail'in yönettiği ve solisti olduğu grubun türküleri elimizde. Programımızın sonuna kadar işte Ardino Rodopska İskra folklor grubundan efendim türküleri beğeninize sunacağız. Hep birlikte dinliyoruz.

Değerli dinleyiciler, Ardino'yu anlatırken hem bugünkü folklor grubunu hem de Rodovska Iskra Halk Kültür Evi nezdindeki folklor grubunu, solistliğini Yüksel İsmail'in üstlendi. O grubu da oradan da bahsetmek gerekiyor. Ama burada belki perde arkasında kalan

Müzisyenlerin ustalığı, her biri gerek kadın folklor grubuyla birlikte gerek de Yüksel İsmail'e eşlik eden müzisyenler de birbirinden çok değerli. Elimde CD var, daha doğrusu yıllar önce Sayın Yüksel İsmail'in gönderdiği CD'den şöyle yazılmıştı: Narodno çitalište Rodopska Iskra 1921 Ardino Türk Folkloru Orkestrası Solist Yüksel İsmail ve ne mutlu ki müzisyenlerin teker teker isimleri de burada yazılmış. Çünkü genelde sevgili dinleyiciler, bizler Bulgaristan Radyosu olarak her gün birbirinden güzel türküler dinletiyoruz. Ama o ses sanatçılarına eşlik eden o kadar, yine o kadar kıymetli, o kadar değerli saz ustaları, darbuka ustaları var ve onların isimlerinin de bilinmesi gerekiyor bence. Çünkü her biri bir iz, bir tarih yazmış, bir tarih bırakmış bu ülkemize. Özellikle Bulgaristan Türkleri için çok değerliler. Ve CD'nin üzerinde şöyle yazıyor: Orkestra üyeleri Sami Osman klarinet, Nazmi Çavuş klarinet, Ali Emin saz, Cemal Süleyman saz, Beysim Yaşar akordeon, Sevkan Ozan. Sevkan Ozan'ı da bizzat tanıyoruz. Belki grubun en genç üyesi darbuka. Fikri Mahmut darbuka. Hikmet Aliyev kastaneti yazılmış. Ayhan Işık da klavye. Aynı zamanda da bu CD'nin aranjmanını yapan kişidir. Biz buradan solistlere de, burada müzisyenlere de teker teker teşekkür ediyoruz bu kıymetli kayıtlar için. Gerçi her zaman dediğim gibi klavye, yani org olunca müzik, türkü ve şarkılar çok farklı çıkıyor. Bizim eski türkülerimize hiç benzemiyor. Sazla birlikte, darbuka ile birlikte yapılan eserler tabii ki çok farklı. Ama yine de buradan kutluyoruz Rodopska Iskra Halk Kültür Evi nezdindeki Türk Folkloru Orkestrası'nın böyle bir CD'yi yaptığı, hazırladığı ve bize de gönderdiği için. Hadi şimdi Yüksel İsmail'in solistliğini yaptığı bu eserleri dinlemeye devam ediyoruz.

Değerli dinleyiciler, ilk defa böyle güzel bir programa, böyle bir şehri türküleriyle, şarkılarıyla anlatan bir programa imza attığımız için çok mutluyuz, çok onurluyuz. Ben buradan arkadaşım Willy Galabov'a teşekkür ederim gösterdiği çabalardan.

anlatan bir programa imza attığımız için çok mutluyuz, çok onurluyuz. Ben buradan arkadaşım Willy Galabov'a teşekkür ederim gösterdiği çabalardan dolayı. Bizler eski Ardino folklor grubundan türküleri dinlettik. Aynı zamanda şimdiki Ardino kadın folklor grubu üyesi Zülfiye İbrahimova'nın anlatımını dinledik. Onun röportajını dikkatinize sunduk. Ve aynı zamanda değerli dinleyiciler, Ardino Yolları adını taşıyan Rodopska İskra Halk Kültür Evi nezdindeki Türk Folklor Orkestrası solistliğini Yüksel İsmail'in yaptığı bu orkestradan eserleri dinlettik ve beğeninize sunduk. Umarım güzel bir program oldu. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Gününüz türkülerimiz kadar güzel olsun efendim. Hoşça kalın.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
2: İyi günler değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. Öğle yayınımıza haberlerle başlıyoruz. Ardından Sayın Vedat Ahmet, Cuma öğleden sonra programıyla huzurunuzda olacak. Bulgaristan Radyosu Haber Merkezi'nce hazırlanan haberleri sunuyorum. Önce özetler, mikrofonlar başında ben Şevke Çakır. Girişim Komitesi Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Gyurov ve Kandef'i aday gösterdi. Bulgaristan, benzersiz insans hava aracı karşıtı programlara katılmayı karşılayamaz dedi Savunma Bakanı Dimitar Stoyanov. Dışişleri Bakanlığı'ndan Batı Balkanlar'da ulaşım ablukası konusunda uyarı. Novi Pazar'da ücretsiz tuberküloz, verem taraması ve hava durumuna gelince başta Batı Bulgaristan olmak üzere 13 ilde yoğun yağış uyarısı. Şimdi haberler. Aralarında sanatçıların, yazarların, üniversite öğretim görevlilerin ve bilim insanlarının da bulunduğu 200'den fazla üyeli girişim komitesi, Andrei Gyurov'u ve Georgi Kandef'i 25 Ekim 2026'da yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı gösterdi. BTA'nın aktardığı üzere uluslararası alanda tanınmış soprano Aleksandrina Pendachanska ve gazeteci Konstantin Volkov'un başkanlığındaki girişim komitesi tarafından yapılan açıklamada Cumhurbaşkanlık Kurumu'nun parti ayrılıkların ötesinde anayasal modelin ve ulusal çıkarların garantörü olması gerektiği vurgulandı. Girişim komitesinin tanıtımı sırasında konuşan Andrei Gyurov, Cumhurbaşkanı olarak Bulgaristan'ın Avrupa'da ve özgür dünyada gelişiminin garantörü olacağım dedi. Avrupa Birliği ve NATO'nun çıkarlarına aykırı hareket edersek hayır diyecek bir korektife ihtiyacımız var. Ortaya çıkan eğilimler göz önüne alındığında kötü ve sadakatsiz ortaklar olamayız sözleriyle komite üyesi Profesör Kosta Kostov, Cumhurbaşkanı'nın Bulgaristan'ın Avrupa Birliği ve NATO'ya olan taahhütlerinin başkomutan ve savunucusu rolünü vurguladı. Kostov, GEP seçmenlerinin tamamının oy kullanmaya davetli olduğunu ve Avrupa yanlısı bir parti oldukları için başka seçenekleri olmaması gerektiğini açıkça belirterek onlara sandık başına gitme çağrısı yapıyoruz dedi. Andrei Gyurov ve Georgi Kandef 1 Eylül tarihinde seçimlere katılacaklarını açıkladılar. Ekonomi uzmanı ve Prodoljavme Promjanata Partisi'nden eski milletvekili olan Andrei Gyurov, 2023 yılında Bulgaristan Merkez Bankası BNB başkan yardımcılığına seçilmiş ve Şubat-Mayıs 2026 tarihleri arasında geçici başbakan görevini yürüttü. İçişleri Bakanlığı'nda 27 yılı aşkın bir kariyere sahip Georgi Kandef, Gyurov'un geçici hükümeti döneminde İçişleri Bakanlığı Başsekreteri olarak görev yapmıştı. Parlamentoda dinlenen Savunma Bakanı Dimitar Stoyanov, Savunma Bakanlığı'nın NATO ve Avrupa Birliği çatısı altındaki çok uluslu projeler aracılığıyla savunma yeteneklerini geliştirme fırsatlarını yakından takip ettiğini açıkladı. Savunma Bakanı, sayıları sürekli artıyor ve katılım kararı verilirken benzer nitelikteki projelerde tekrarlardan kaçınmak için dengeli bir yaklaşım uygulanıyor dedi. Daha önce Demokratik Bulgaristan Partisi'nden milletvekili Atanas Slavov, Sofya'nın Ankara'daki NATO konseyinde açıklanan 40 milyar dolarlık insansız hava aracı karşıtı girişime katılıp katılmayacağı sorusunu yöneltti. Mevcut mali kaynaklarımızla benzer nitelikteki iki girişime birden katılmayı göze alamayız cevabını veren Bakan Stoyanov, ülkemizin daha önce de aynı Avrupa Birliği projesi olan yapay zeka destekli anti-drone şirketi Dedrone'a katılım için başvuruda bulunduğunu öne sürdü. Begenes'in aktardığı üzere Ulaştırma Bakanı Georgi Peyev, Meclis Ulaştırma Komisyonu önünde yaptığı açıklamada, hükümetin projelerin tehlikeye girmesi nedeniyle fon kaybını önlemek için Avrupa Komisyonu'yla birlikte çalıştığını söyledi. Demiryolu inşaatının en pahalı kalem olduğunu ve Avrupa Birliği fonlarının bu alanda yeterli şekilde kullanılması gerektiğini öne süren Bakan Peyev, Elin Pelin Kostenets tünelini sorunlu bir proje olarak nitelendirse de hükümetin tünelin tamamlanması için gerekli fonların kaybedilmesini önlemek amacıyla Avrupa Birliği ile aktif olarak çalıştığının altını çizdi. Dikey ulaşım bağlantısının Bulgaristan için önemli bir eksiklik olduğunu belirten Ulaştırma Bakanı, şu anda Kresne yakınlarındaki Struma otoyolunun tamamlanmasına odaklanmış durumdayız. Diğer projemiz ise Tuna Nehri üzerindeki köprüler. Sürdürülebilir ulaşım ve turizmden sorumlu Avrupa Komiseri ile yoğun görüşmeler yürütüyoruz. Kendisi Bulgaristan'a geleceğine söz verdi. Romanya'da istikrarlı bir hükümet kurulduğu anda D2 köprü için görüşmelere başlayacağız dedi. Dışişleri Bakanlığı internet sitesinde yaptığı açıklamada Sırbistan ve Bosna Hersek'ten uluslararası ağır yük nakliyecilerinin 14 Eylül'de greve gideceğini duyurdu. Karadağ ve Kuzey Makedonya'dan nakliyecilerin de greve katılmasının beklendiği belirtildi. Söz konusu ülkelerdeki kara sınır geçişlerinde Bulgaristan ve diğer Schengen bölgesi ülkeleri de dahil olmak üzere ağır yük taşımacılığına yönelik tüm giriş ve çıkış terminallerinin bloke edilmesi planlanıyor. Dışişleri Bakanlığı özellikle ağır yük araç sürücüleri olmak üzere Sırbistan, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya veya Karadağ topraklarından geçiş veya seyahat planlayan Bulgaristan vatandaşlarının ilgili ülkelerdeki mevcut trafik durumu hakkında önceden bilgi edinmelerini tavsiye ediyor. Yardıma ihtiyaç duyulması halinde Bulgaristan vatandaşları Sırbistan, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya ve Karadağ'daki Bulgaristan diplomatik veya konsolosluk temsilcilikleriyle iletişime geçebilirler. Türk medyasına göre 14 Eylül'de yapılması planlanan nakliyecilerinin ulaşım ablukasını Türkiye'nin Avrupa Birliği ile olan kara sınırlarını da kapsaması bekleniyor. Benere Şume Radyosu'nun bildirdiği üzere Novi Pazar'daki hastanenin 3. İç Hastalıklar Bölümünde 14 ile 18 Eylül tarihleri arasında ücretsiz tuberküloz yani verem muayeneleri yapılacak. Muayeneler önceden randevu alınmaksızın ve aile hekiminden sevk belgesi gerekmeksizin 08 ile 14.30 saatleri arasında yapılacak. Sağlık sigortası olmayan kişilerde bu muayeneye ve danışmanlık hizmetlerinden faydalanabilecek. Kampanya tuberküloz riski taramasını, doktorla görüşmeyi ve gerektiğinde mantı testi ve röntgen de dahil olmak üzere muayeneleri içerisinde.

vermektedir. Rezeyi Bölge Sağlık Müfettişliği ve Şumen Tam Teşekküllük Hastanesi tarafından Ulusal Açık Kapı Haftası kampanyası çerçevesinde il sakinleri için düzenlenen muayeneler gerçekleştiriliyor. Bağcılık ve şarapçılığın yerli çiftçiler için önemli bir geçim kaynağı olmaya devam ettiği Sandanski Belediyesi'ne bağlı Hırsuvu köyünde bağ bozumu başladı. Tarım Bakanı Plamen Abrovski, Bulgaristan'ın dünyadaki köklü şarap bölgeleriyle rekabet edebilecek potansiyele sahip olduğunu belirtti. Son 15 yılda bölgede yüzlerce dekar yeni bağının dikildiğini açıklayan Sandanski Belediye Başkanı Atanas Stoyanov, bölgedeki onlarca şarap üreticisi de bağlarını genişletmek için yeni yöntemler aradığını öne sürdü. Tarım Bakanlığı şarap turizmini daha fazla yerel üretim, istihdam ve kırsal kalkınma için bir fırsat olarak gösteriyor. Sınır polisi tarafından verilen bilgiye göre bugün 11 Eylül Cuma sabahı itibariyle Türkiye istikametinde Kapitan Andreevu ve Lesovo sınır kapılarında yük kamyon trafiğinde yoğunluk yaşanıyor. Sırbistan, Romanya, Yunanistan ve Kuzey Makedonya ile olan sınır kapıları ve geçiş noktalarında trafik normal seyrediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından bildirildiği üzere son 24 saatte ülkede meydana gelen 23 ciddi trafik kazasında 27 kişi yaralandı. İtfaiye Güvenliği ve Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre son 24 saatte toplam 127 yangın söndürüldü. Hava durumu. Yarın Batı Bulgaristan olmak üzere ülkenin 13 ili için yağış uyarısı geçerli. Yarın ülkemiz serin hava dalgasının etkisine girecek. Batıdan doğuya birçok yerde kısa süreli yağış ve gögürültülü yağışlar görülecek. Dolu yağışı ihtimali de var. En yüksek hava sıcaklığı 29 ila 34, Sofya'da 30 derece olacak. Dağlarda bulutlu, öğleden sonra kısa süreli yağış ve gögürültülü yağış görülecek. Stara Planina ve Rila Rodop dağlarında yağışlar geçici olarak yoğun ve kuvvetli olacak. 1200 metrelerde hava sıcaklığı 23, 2000 metrelerde ise 17 derece olacak. Karadeniz bölgesinde çoğunlukla güneşli hava seyredecek. Öğleden sonra geçici olarak bulutlanma artacak ancak yağmur beklenmiyor. Hava sıcaklığı 27 ila 29, deniz suyu sıcaklığı 25-26 derece olacak. Pazar günü bazı bölgelerde ve doğuda bulutlanma devam edecek ve kısa süreli yağışlar görülecek. Hava sıcaklıkları 23 ila 28 derece arasında seyredecek. Değerli dinleyiciler, haberleri sunduk. Yayınımız devam ediyor.

Merhabalar değerli dinleyiciler. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Sizleri selamların en güzeliyle selamlıyor. Günümüzün hayırlı ve bereketli olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Bir cuma gününde daha, cuma öğleden sonra programında ben Vedat Ahmet'le birliktesiniz. Bugün de sizlerle inşallah güzel bir program yapmayı ümit ediyorum. Pek tabii önümüzde bir yeni eğitim yılı başlangıcı var. Yeni eğitim yılı söz konusu olunca eğitim konusunu, terbiye konusunu, öğrenme konusunu, ilim konusunu konuşmadan, gündeme almadan geçemeyiz. Hani belirli konular var, bunları her sene bir kere konuşuyoruz. Eğitim hayatın olmazsa olmazlarından, Müslümanlığın olmazsa olmazlarındandır. O yüzden her sene bir vesileyle, hatta birkaç

vesileyle eğitimi konuşuyoruz. Çünkü değerli dinleyiciler, eğitim insanı insan yapma sanatıdır. Eğitim insanı insan olarak koruma, insanı insan olarak geliştirme, insanın insan olarak varlığını sürdürmesinin yoludur. Cenab-ı Allah bizleri insan olarak yarattı. Ruh verdi, ruhundan üfledi. Bizleri güzel şeylerle, güzel özelliklerle donattı. Aynı zamanda bizlere bazı olumsuzlukları da öğretti. فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا İnsana Cenab-ı Allah kötülükleri de, çirkinlikleri de, güzellikleri de ilham etti, bildirdi. İnsan bunları biliyor. Ama insanın takvaya yönelmesi, insanın iyiliğe yönelmesi, insanın Cenab-ı Allah'ın murad ettiği istikamette yürümesi ancak eğitim sayesinde olur. Onun için eğitimi her fırsatta konuşmak, eğitimle ilgili çalışmaları her fırsatta desteklemek, eğitimle ilgili çalışmalara öncülük etmek her Müslümanın bir sorumluluğudur. Eğitim varsa insan vardır. Eğitim yoksa insan olmaz. İnsanın yerine bir takım başka mahluklar, başka bir takım canavarlar, acayip ve garip bir takım varlıklar alır. Nitekim biz zaman zaman bunu görüyoruz. İnsan kılıklı ama bakıyorsunuz acayip ve garayip bir varlıkla karşılaşabiliyoruz. Eğer insana eğitim verilmediyse, eğer insanın özünde olan o değerli maden keşfedilmediyse, eğitim işte bizlere insanın özünde olan o değerli madeni keşfetme imkanı vermektedir. Bu da tabii ki çabayla, gayretle, kuyumcu titizliğiyle, çalışmakla olabilecek bir şeydir.

Değerli dinleyiciler, 15 Eylül tarihi Bulgaristan açısından son derece önemli bir tarih. Çünkü okullar açılıyor. Hatta biliyorsunuz zaman zaman tartışmalar oluyor. Bir gün öncesinde açalım, bir gün sonrasında açalım. İşte tatil günleri, hafta sonları vesaire. Ama bu 15 Eylül geleneği devam ediyor. Güzel de bir gelenek bence. Çünkü bazı tarihlerin, bazı olayların önemini hissettirmek adına tatilmiş, hafta sonuymuş vesaireymiş gözetmeksizin onlara riayet etmek, onlara önem vermek, onları korumak bizim varlığımızı korumamız açısından, belirli şeylere verdiğimiz değeri göstermek açısından önemlidir.

hissediyoruz. Çünkü her tarafta cıvıl cıvıl çocuklar. 600 bin civarında çocuktan söz ediyoruz. Buna üniversiteleri de katarsak, ki üniversiteler, her üniversite farklı günde, farklı tarihte eğitime başlıyor ama yaklaşık olarak bazıları da işte 15 Eylül civarında açılan üniversiteler var. Ayın sonuna kadar devam ediyor. Yani Eylül başından Eylül sonuna kadar okulların, üniversitelerin açılışı devam ediyor. Ama onları da katarsak, üstüne bir de kreşlerde ve anaokullarındaki çocukları da katarsak, dolayısıyla biz yaklaşık 1 milyon gencin bir hareketliliğine şahitlik ediyoruz. Ve 1 milyon genç demek, özellikle Bulgaristan gibi nüfusu çok da fazla olmayan, çok az değil ama çok da fazla olmayan, dünya genelinde baktığımızda çok az, belli ülkeler bazında baktığımızda belki biraz ortalarda olan, nüfusumuza göre 1 milyon öğrencinin, yani bu işte 2 yaşından 3 yaşından itibaren işte 20'li 30'lu yaşlara kadar devam eden bu eğitim çağındaki gençler, öğrenciler, çocuklar hakikaten bir topluma bir hareketlilik kazandırıyor. Ve bunlar toplumumuzun, milletimizin, genel olarak devletimizin varlığı açısından, varlığını sürdürmesi, güzel bir şekilde sürdürmesi açısından da son derece önemli bir güç kaynağı oluşturuyor. Dolayısıyla bunlara iyi bakmamız gerekiyor. Bunları iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Bu 1 milyon, kaba taslak söylüyorum, 1 milyon çocuk ve gencimizi biz el üstünde tutmamız gerekiyor. Onlara değerlerimizi bir şekilde aşılamamız gerekiyor. Onları her birisinin Allah'ın yarattığı bir kul olarak görüp, onların her birisinin bir maden olduğuna inanıp, o madeni çıkarmak için, yani işlememiz gerekiyor. Şimdi çünkü maden, biliyorsunuz, böyle pat diye altın veya gümüş veya işte neyse çinko pat diye yerden böyle kütle halinde çıkmıyor. Bazen alıyorsunuz, taşın içerisinde onu süzüyorsunuz, işliyorsunuz, eritiyorsunuz, temizliyorsunuz, bir takım kimyasal şeylerle vesaire süreçlerle, uzun bir süreç ama sonunda değerli bir şey elde ediyorsunuz. Veya inci taneciğini ele alalım. O inci taneciği sizi rahatsız ediyor, rahatsız ediyor, rahatsız ediyor. Onu en gizli yerinizde saklıyorsunuz, denizin içerisinde, ve rahatsız ediyor bir yerden sonra, ama değerli bir inci taneciği, dürriye hita dediğimiz bir inci taneciğini ortaya çıkarıyorsunuz ve bu bazen milyonlar edebiliyor. Onun için her çocuk, her genç işte böyle değerli bir madendir. Önemli olan o madeni işleyip onu değerli hale getirmek, ona değerler aşılayıp işte değişik yöntemlerle onu daha iyi, değerli bir hale getirmek. Yoksa o da kaya parçası olarak kalır veya bir yerden çıkardığımız bir taş parçası, herhangi bir veya bir maden parçası ama işlenmemiş bir maden parçası, onu da koyarsınız bir tarafta. Hani maden ocaklarından çıkarılan, sonra süs olarak kullanılan şeyler var. O da değerlidir. Ama onu işlediğinizde onun değeri kat kat artmaktadır. Onun için eğitim yılı başlangıcından istifade ederek yeni eğitim yılına başlarken gençlerimizi, çocuklarımızı nasıl işlememiz gerekiyor? Nasıl onları değerli bir madenden, yani bir madenden nasıl değerli bir şey haline, hatta değersiz diyelim, paha biçilmez bir güzel bir süs haline getirebiliriz? Onun derdiyle dertleniyoruz ve bu programımızda da biraz bu olaya İslami açıdan nasıl bakabiliriz? İslami açıdan bakarak nasıl toplumun gelişmesi

Kimsesizlerin kimsesi, güzel Allah'ım. Şu anda bütün dünyada anne ve babasını kaybetmiş ve üzülen bütün çocuklara yardım et. Onların gözyaşlarını dindir Allah'ım. Onlar hiç unutmasın ki senin en çok sevdiğin güzel peygamberimiz de annesiz ve babasız büyümüş. Annem ve babam ben çok küçükken bana ilk senin ismini öğrettiler, Allah dediler. Sen de onlara söylet güzel isimlerini. Sonra dua etmeyi öğrettiler. Yavrum, bizi de duanda unutma dediler. Onlar seni çok severler Allah'ım. Rabbim hep sev onları. Ayırma rahmetinden. Mahrum etme merhametinden. Rabbim hep sev onları. Ayırma cennetinden. Cennet.

Değerli dinleyiciler, İslam'ın eğitime ne kadar büyük önem verdiğinin en önemli, en böyle çarpıcı göstergesi, işareti Kur'an-ı Kerim'in ilk emrinin oku olmasıdır. Bu diğer bütün şeylerin önüne geçiyor. Cenab-ı Allah düşünün, Hazreti İsa'dan sonra başka peygamber geldiğine dair bir bilgimiz yok. Hazreti İsa'dan sonra Peygamber Efendimiz geliyor. Aralarında yaklaşık 600 yıl var. Kaba taslak söylüyorum. 600 yıl sonra Cenab-ı Allah insanlığa yeniden bir mesaj gönderiyor. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem vesilesiyle, vasıtasıyla ve insanlığa bir çağrıda bulunuyor. Ey insanlar diyecek, diyor Cenab-ı Allah ve herkes bir kulak kesiliyor. Ötelerden bir ses geliyor. İnsanlar bunalmış, kalpler kararmış, katılaşmış, ufuklar daralmış, adaletsizlik gırla geziyor, zulüm artmış. İşte insanlar cehalet devri dediğimiz, cahiliye devri, bu sadece bilgisizlik de değil. Yani karanlık bir dönem var insanlık için. İnsanın değeri yok. Kadının değeri yok, çocuklar diri diri gömülüyor, insanlar alıp satılıyor vesaire. Böyle karanlık bir dönemden geçiyor insanlık ve bir ses geliyor, ötelerden bir ses, yücelerden bir ses geliyor. Herkes kulak kesilmiş, ne diyecek bu ses? Ve bu ses, ikra, oku diyor, oku. Seni yaratan Rabbinin adıyla oku, o ki sana kalemle yazmayı öğretti. O sana bilmediğini öğretti buyuran Cenab-ı Allah'ın emri geliyor. Oku diyor. Oku diyor, kalem diyor, kitap diyor, işte defter diyor, yaz diyor, bilgi diyor, bilmediğini öğren diyor Cenab-ı Allah. İşte Kur'an-ı Kerim'in ilk mesajı bu. Bu yani konuşmalarda, hitaplarda, farklı selamlaşmalarda vesaire ilk cümle, ilk sözler her zaman önemlidir. Ve Cenab-ı Allah'ın ilk vurgusu oku oluyor. Dolayısıyla İslam'ın ilk emri oku olunca eğitime ne kadar önem verdiğini biz anlıyoruz. Çünkü eğitimin önemli bir noktası okumaktan geçer. Sadece okumak değil eğitim. Bunu da bilmemiz gerekiyor. Ama okumadan eğitimde gerçek manada bir eğitim, İslam'ın istediği eğitim okumadan olmaz. Okumak işin aslıdır. Ama sadece bu bir kitabı okumak değildir. Çünkü biz bakıyoruz ayet-i kerimede de Cenab-ı Allah ne diyor? Seni yaratan Rabbinin adıyla oku. Yeter ki Rabbinin adıyla oku, doğru kaynağa bağlan, ondan sonra dünyayı gez. Ayağının birisini Cenab-ı Allah'tan sabitle, ondan sonra diğer ayağınla pergelle dolaş dur. Ve oradaki okumaktan kastın da biz bilmek olduğunu. Çünkü o sana bilmediğini öğretti diyor. Öğren, oku, öğren ve bilmediğini öğren. Yani bil. Ondan sonra anla, Cenab-ı Allah'ın yaratmış olduğu kainatı oku. Sadece kitabı değil, hazır malzemeyi değil, araştırarak da oku. Kainatı oku, ondan sonra bunun üzerine düşün. Kur'an-ı Kerim'de artık hani bu giriş cümlelerinden sonra, bu giriş faslından sonra okuyla, okumakla ilgili, bilmekle ilgili giriş faslından sonra Kur'an-ı Kerim'in bütün sayfaları önümüze açılıyor ve orada biz ne görüyoruz? Anlamayı görüyoruz. Taakkul etme, düşünme, tedebbür etme, derinlemesine araştırma. Ondan sonra doğruyu yanlıştan ayırma. Furkan'ı görüyoruz. Kur'an'ın diğer bir ismi Furkan'dır. Ayırt etme, temyiz etme ve bütün bunlar bize okumanın ne amaçlı olduğunu öğretiyor.
okumakla varmamız gerektiğini, okumak suretiyle varmamız gereken yerin ne olduğunu gösteriyor. Yani doğruyu yanlıştan ayırmak ve nihayetinde öğrendiğimiz doğruları, öğrendiğimiz şeyleri hayra dönüştürmek. Faydasız bir ilimden, diyor Peygamber Efendimiz, Allah'a sığınırım. Faydasız ilimden Allah'a sığınıyor Peygamber Efendimiz. Faydalı olacak, bize faydalı olacak, topluma faydalı olacak. Bu da faydalı ilim demek,

amel edilen, uygulanan ilim demektir. Öğrendiğimizi hayata taşıyacağız ve fiiliyata dönüştüreceğiz. Fiiliyata dönüştüreceğiz ki o artık bize bizim olsun. Bilgi uygulanmadığı sürece bizim olmaz. Ama bilgiyi uygularsak, amele dönüştürürsek o artık bizim olur. Bizim hesabımıza yazılır, kalıcı olarak yazılır. Yoksa kalıcı olmaz. Yani geçici bir şekilde bir yerlerde kaydettiğimiz bir bilgi. Hani hafızalar oluyor ya bilgisayarda mesela işte geçici hafıza oluyor. Nereden bileyim yok şu buluttu, depolama, mepolama. Bunlar belli bir şeyden sonra kaybolabilir. Ama onu kalıcı hale getirmemiz gerekiyor. Kalıcı hale getirmek de amel yoluyla, öğrendiğimizi tatbik etmek yoluyla, bilgiyi yani ilmi amele dönüştürmekle, fiiliyata dökmekle, hayra dönüştürmekle mümkün oluyor. Onun için yani biz yeni bir eğitim yılının başında bunlar üzerine düşünmemiz gerekiyor. Yeni bir eğitim yılı bize yeni şeyler öğrenme, yeni ufuklara açılma fırsatı vermektedir. Yeni derslerle tanışacağız. Yeni derslerle tanışırken aynı zamanda yeni bilgiler ve yeni ufuklarla da tanışacağız. Sadece eskiyi tekrarlamakla bu iş olmaz. Her yeni gün yeni şeylerle doğuyor. Hani Hazreti Mevlana'nın meşhur sözünü hatırlayalım. Dün dünde kaldı. Bugün yeni şeyler söylemek lazım cancağızım diyor. Yeni şeyler söylemek için de yeni şeyler duymak, öğrenmek, bilmek lazım. Yeni şeyler ancak yeni şeyler söylemek ancak yeni şeyler öğrenmekle olur ki yeni bir eğitim yılı bize yeni şeyler öğrenme ve zamanla da yeni şeyler yapma, yeni şeyler söyleme fırsatı vermektedir.

Değerli dinleyiciler, İslam dini ve bu bağlamda Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimiz insanı, yani Müslümanları sürekli ilim öğrenmeye, yeni şeyler öğrenmeye teşvik etmektedir. İlim yolunda yürümeyi öğütlemektedir. Çünkü İslam eğitimi ve öğretimi insanı dönüştüren, geliştiren ve geleceğe hazırlayan bir özelliğe sahip olduğuna inanmış, bunu değer haline getirmiş ve bu sebeple sürekli buna dikkat çekmektedir. Onun için Müslümanlar eğitime gelecekleri açısından, yani hem bugünleri açısından hem de gelecekleri açısından önem vermelidir. Yani eğer toplumdan bugün toplumdaki bazı şeylerden rahatsız oluyorsak bunu dönüştürmenin yolu eğitim ve öğretimden geçer. Toplumun gelişmesini istiyorsak, kalkınmasını istiyorsak bunun yolu da eğitimden ve öğretimden geçer ve güzel bir gelecek arzuluyorsak bunun yolu eğitimden, öğretimden geçer. Eğitim, öğretim de bizimle. Bizim eğitim ve öğretimimizin düzgün olmasından geçer. Çünkü bizler veya bizim bugün çocuklarımız güzel bir eğitim alırlarsa, onların yetiştirecekleri çocuklar daha da güzel bir eğitim alacaklar diye inanıyoruz. Doğru bir şekilde bu eğitim yapılırsa. O yüzden bizler özellikle çocuklarımıza, gençlerimize, öğrencilerimize şunu anlatmamız gerekiyor. Şu İslam'ın şu mesajını vermemiz gerekiyor. Dersleri sadece sınavı geçmek için değil, kendini geliştirmek için çalışmalı çocuklarımız. Gençlere sesleniyoruz buradan, çocuklarımıza sesleniyoruz. Sadece sınavı geçmek için ders çalışmayın. Derslerinizi, kendinizi daha iyi hazırlamak, kendinizi geliştirmek için çalışın. Özümseyerek çalışın. Çünkü sadece böyle ezberlemek,

0: Daha iyi hazırlamak, kendinizi geliştirmek için çalışın. Özümseyerek çalışın. Çünkü sadece böyle ezberlemek, sadece sınavı geçmek için bir şeyler öğrenmek, o hiçbir faydası olmuyor. Sadece zaman kaybı oluyor. Ama özümsersek bilgiyi, onun sayesinde artık yeni bir şeyler üretebiliriz. Özümsemezsek, o bilgiyi kavramazsak, sadece sınavı geçmek için böyle bir şeyler öğrenirsek, o bize sadece yük olur. Onunla biz bir şey üretemeyiz. İnsana ufuk kazandıran bir bilgi öğrenmemiz gerekiyor. Bilinç kazandıran, bizi bilinçlendiren bilgilere önem vermemiz gerekiyor. Sorumluluğumuzu arttıran bilgilere önem vermemiz gerekiyor. Ve bizi insanlara daha faydalı hale getirecek bilgiye, bilgileri öğrenmeye gayret etmemiz gerekiyor. Çünkü değerli dinleyiciler, her bilgi insanı iyi bir insan yapmaz. Yani bilginin değerli olması gerekiyor. Bilginin ahlakla harmanlanması, birleşmesi gerekiyor. Ahlaksız bilgi bazen insana zarar verir. Çoğu zaman insana zarar verir. Ya gurura kapılır insan, kibre kapılır veya onu yanlış yerlerde kullanır vesaire. Onun için yani bilgili, güzel ahlaklı ve faydalı insan olacak şekilde kendimizi yetiştirmemiz gerekiyor. Eğitimimizi buna göre almamız gerekiyor. Çocuklarımıza vereceğimiz eğitimi de bu yönde vermemiz gerekiyor. Burada özellikle öğretmenlerimize de bir mesaj var. Yani İslam bize çocuklara sadece bilgi aktarmayı sorumluluk olarak yüklemiyor. Bilgiyle birlikte güzel bir ahlak, yani güzel bir ahlakı çocuklarımıza nakşetmemiz gerekiyor kıymetli öğretmenlerimiz. Çok zor ve sorumlu bir görev üstleniyorsunuz. Bunu yaparken çocuklarımızı bilgili olarak yetiştirmeye gayret edelim. Ama bundan da önemlisi güzel ahlaklı olmaları için gayret edelim. Onlardan güzel bir davranış, saygılı bir davranış görmek istiyorsak onlara saygıyı öğretelim, güzel ahlakı öğretelim ve onlardan bir gün bir fayda görmek istiyorsak onları faydalı insan olarak yetiştirmeye gayret edelim. Sadece kitaptaki bilgileri aktarmak değil, onlara davranışlarımızla örnek olalım, onlara ahlakımızla örnek olalım, onlara faydalı olalım. Ve o faydayı onların hissetmesini sağlayalım ki ondan sonra artık hakikaten güzel bir eğitim verdiğimizi anlamış olacağız. Çünkü onun bize yönelik bir takım dönüşleri de olacak. Hakikaten bunu güzel yapan öğretmenlerimiz var. Kendilerini tebrik ediyoruz. Ama bazı öğretmenlerimizden de biraz daha bir tık öte daha gayretli olmalarını ve bilgili, güzel ahlaklı, faydalı insan yetiştirmek için çaba göstermeleri gerektiğini hatırlatıyoruz.
1: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
0: Değerli dinleyiciler, eğitim yılının başına yaklaşırken, 15 Eylül gelirken İslam ve eğitim konusunu, İslam'ın eğitime bakışı konusunu konuşuyoruz veya İslam bizlere eğitim yılının başlarken neler söylüyor diye soruyoruz ve bunun cevabını vermeye çalışıyoruz. Eğitim bir süreçtir ve eğitimin farklı unsurları vardır. Bu sürecin, bu unsurların içerisinde ailenin son derece önemli bir yeri var. Evet, öğrenci dedik, öğretmen dedik ama ailesiz bir eğitim süreci düşünemeyiz. Ailesiz bir eğitim hep topal kalır. sakat kalır,

Orada tabii ki bazen ailelerden destek görmeyen çocukların da çok başarılı olduğunu görüyoruz. Niye? Çünkü ya öğretmen orada çok gayret sarf ediyordur, ya öğrenci aşırı gayret sarf ediyordur veya ikisi beraber çok fazla gayret sarf ediyorlardır ki anne babanın eksikliğini kapatsınlar. Ama bu sürece anne baba destek verirse çok daha başarılı bir eğitim olacağı konusunda hiç şüpheniz olmasın. İslam dini de bunu bize bir sorumluluk olarak yüklüyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim çok açık bir ifadeyle ey iman edenler, kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun buyurarak bize ailemizi, kendimizi ve ailemizi emanet ediyor. Ailemizin sorumluluğunu Cenab-ı Allah bizlere yüklüyor. Bununla birlikte Peygamber Efendimiz de hiçbir baba çocuğuna güzel terbiyeden daha değerli bir şey vermez. Daha değerli bir bağışta bulunmaz. Daha değerli bir miras bırakmaz. Yani bıraktığınız o güzel ev, çocuğunuza aldığınız o süper araba, çocuğunuza aldığınız o süper telefon, onun ona verdiğiniz eğitimden daha değerli değildir. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Onun için bizler çocuklarımıza eğitim verme yolunda çok daha fazla gayret etmemiz gerekiyor. Bu bizim sorumluluğumuzdur. Anne baba olmamızın sorumluluğudur. Cenab-ı Allah bundan dolayı bizi hesaba çekecek. Cenab-ı Allah bizi yarın öbür gün çocuğuna şunu bıraktın mı, bunu yaptın mı diye sormayacak. Belli şeyler elbette sorulacak. Nafakasını vesairesini soracak ama bize onu iyi bir insan olarak eğittin mi diye soracak. Ve Cenab-ı Allah sormadan önce biz kendi kendimize onun cevabını vermeye başlıyoruz belli bir şeyden sonra. Niye? Çünkü yarın öbür gün çocuklarımızdan beklediğimiz ilgiyi görmeyince ya işte ben şöyle yaptım da böyle yaptım da keşke şöyle yapsaydım da böyle yapsaydım da cevabını aslında kendimiz daha bu dünyadayken vermeye almaya başlıyoruz. Onun için vahtüh etmemek için çocuklarımıza güzel bir eğitim verme yolunda çaba sarf etmemiz gerekiyor. Ama bu eğitim sadece işte çocuklarımızın belirli işte okula gitmesi, belli bir okul, başarılı bir okulda başarılı bir öğrenci olması anlamına gelmiyor. Burada az önce söylediğimiz o bilgili, güzel ahlaklı ve faydalı insan olma yolundaki eğitimi kastediyoruz ve ahlak ve terbiye, bizim İslami anlayışımızdaki ahlak ve terbiyenin de içerisinde bulunduğu bir eğitim. Sadece öğretimden söz etmiyoruz. Terbiye. İslami kavram terbiyedir. Eğitim yerine terbiye kullanıyoruz. Çünkü terbiye Rab, Cenab-ı Allah'ın Rab isminin bir tecellisidir. Mürebbi, terbiye eden, terbiye işte Cenab-ı Allah'ın terbiyesinde olmak vesaire, bu kavramlarla da bir bağlantısı var. Terbiyesi olmayan insana ne diyoruz? Terbiyesiz diyoruz. Bak şu terbiyesizi, değil mi? Terbiyesiz. İşte terbiyesiz çocuklar yetiştirmemek için biz üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirip terbiye etmemiz gerekiyor. Çocuklarımızın terbiye sürecinde rolümüzü üstlenmemiz gerekiyor. Onun için okullara giden, şimdi okullar başlayacak, okullara giden çocuklara sadece başarılı olun değil de ahlaklı olun yönünde de bir öğütte bulunmamız gerekiyor. Hissettirmemiz gerekiyor. Sadece not aldıklarında, başarılı bir not aldıklarında onları alkışlamak yerine güzel bir davranış ortaya koyduklarında da alkışlamamız, tebrik etmemiz gerekiyor. Onlara sadece bugün derste kaç aldın, notun kaç diye sormak yerine bunu soracağız. Ama aynı zamanda bugün ne öğrendin? Yani bilgi olarak ne öğrendin? Güzel bir davranış olarak ne öğrendin? Ve bunu da sormamız gerekiyor. Aynı zamanda çocuğumuzun öğretmenleriyle işbirliği de yapmamız gerekiyor. Yoksa bu günümüz şartlarında çocuklarımızın bütün

yükünü öğretmenlere yüklememiz, öğretmenlere de zulmetmek olur bizim tarafımızdan. Biz kendi sorumluluğumuzu da yerine getirmemiz gerekiyor. Bununla birlikte elimizden geldiğince çocuklarımıza örnek de olmamız gerekiyor. Çünkü çocuklar, hiç unutmayın değerli dinleyiciler, söyleneni değil gördüğünü öğreniyorlar. Ondan dolayı çocuklarımıza güzel örnek olmaya gayret etmemiz gerekiyor. Yani eğitim sadece not değildir. Karnedeki notlar, o artık karne de yok, elektronik karneler diyelim. Mesajla gelen o notlarla sadece yetinmememiz gerekiyor. Çocuğumuzun eğitim sürecini olabildiğince takip etmemiz gerekiyor. Ve çocuklarımıza şunu da aşılamamız gerekiyor. Yani çocuklarımız bizden şunu anlaması gerekiyor. Annem, babam benim başarılı not almaktan ziyade, başarılı notlarıma çok seviniyorlar ama onlar benim iyi bir insan olmama, iyi ahlaklı bir insan olmama daha çok seviniyorlar duygusunu çocuklarımıza aşılamamız gerekiyor. Bu eğitim yılına başlarken değerli dinleyiciler, eğitim yılı başlamazdan önce daha çocuklarımıza şöyle bir tavsiyem var. Güzel bir niyet yapalım. Diyelim ki öğrenciler olarak şöyle: Allah'ım bana faydalı ilim nasip et. Öğrendiklerimi hayırlı işlerde kullanmayı nasip et diye bir dua niteliğinde bir niyet yapalım. Anne babalar olarak da şu niyeti, dua niteliğindeki, dua mahiyetindeki niyeti yapmamızda fayda var. Allah'ım çocuklarımızı bilgili, ahlaklı, imanlı ve topluma faydalı insanlar olarak yetiştirmeyi bize nasip eyle. Ve bir de öğretmenler olarak, yani sürecin bir parçası olarak, öğretmenler de bilgimi sadece aktaran değil, öğrencilerimin hayatına değer katan bir eğitimci olmayı bana nasip et demeyi diyerek, daha doğrusu diyerek, samimi bir niyet ve dua yaparak yeni eğitim yılımızın hayırlı olması için her birimiz elimizden geldiğince topluca çalışmamız gerekiyor. Yeni eğitim yılının hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'ın oku emrine uyarak okumayı ve anlamayı, öğrenmeyi, yaşamayı, öğrendiklerimizi yaşamayı Cenab-ı Allah'ın bizlere kolaylaştırmasını niyaz ederek sizleri Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve şu menvericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
2: İyi akşamlar değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. 11 Eylül 2026 tarihli akşam yayınımızda önce haberleri ardından günün getirdikleri programını ve devamında Vedat Ahmet'in sunduğu Cuma Öğleden Sonra programının bir bölümünün tekrarını dinleyebilirsiniz. Bulgaristan Radyosu Haber Merkezi'nce hazırlanan haberleri sunuyorum. Önce özetler, mikrofonlar başında ben Şevke Çakır. Girişim Komitesi Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Gyurov ve Kandef'i aday gösterdi. Bulgaristan, benzersiz insansız hava aracı karşıtı programlara katılmayı karşılayamaz dedi Savunma Bakanı Dimitar Stoyanov. Dışişleri Bakanlığı'ndan Batı Balkanlar'da ulaşım ablukası konusunda uyarı. Novi Pazar'da ücretsiz tuberküloz, verem taraması ve hava durumuna gelince başta Batı Bulgaristan olmak üzere 13 ilde yoğun yağış uyarısı. Şimdi haberler. Aralarında sanatçıların, yazarların, üniversite öğretim görevlilerin ve bilim insanlarının da bulunduğu 200'den fazla üyeli girişim komitesi, Andrei Gyurov'u ve Georgi Kandef'i 25 Ekim 2026'da yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı gösterdi. BTA'nın aktardığı üzere uluslararası alanda tanınmış soprano Aleksandrina Pendachanska ve gazeteci Konstantin Volkov'un başkanlığındaki girişim komitesi tarafından yapılan açıklamada Cumhurbaşkanlık Kurumu'nun parti ayrılıkların ötesinde anayasal modelin ve ulusal çıkarların garantörü olması gerektiği vurgulandı. Girişim komitesinin tanıtımı sırasında konuşan Andrei Gyurov, Cumhurbaşkanı olarak Bulgaristan'ın Avrupa'da ve özgür dünyada gelişiminin garantörü olacağım dedi. Avrupa Birliği ve NATO'nun çıkarlarına aykırı hareket edersek hayır diyecek bir korektife ihtiyacımız var. Ortaya çıkan eğilimler göz önüne alındığında kötü ve sadakatsiz ortaklar olamayız sözleriyle komite üyesi Profesör Kosta Kostov, Cumhurbaşkanı'nın Bulgaristan'ın Avrupa Birliği ve NATO'ya olan taahhütlerinin başkomutan ve savunucusu rolünü vurguladı. Kostov, GEB seçmenlerinin tamamının oy kullanmaya davetli olduğunu ve Avrupa yanlısı bir parti oldukları için başka seçenekleri olmaması gerektiğini açıkça belirterek onlara sandık başına gitme çağrısı yapıyoruz dedi. Andrei Gyurov ve Georgi Kandef 1 Eylül tarihinde seçimlere katılacaklarını açıkladılar. Ekonomi uzmanı ve Prodoljavme Promjanata Partisi'nden eski milletvekili olan Andrei Gyurov, 2023 yılında Bulgaristan Merkez Bankası BNB başkan yardımcılığına seçilmiş ve Şubat-Mayıs 2026 tarihleri arasında geçici başbakan görevini yürüttü. İçişleri Bakanlığı'nda 27 yılı aşkın bir kariyere sahip Georgi Kandef, Gyurov'un geçici hükümeti döneminde İçişleri Bakanlığı Başsekreteri olarak görev yapmıştı. Parlamentoda dinlenen Savunma Bakanı Dimitar Stoyanov, Savunma Bakanlığı'nın NATO ve Avrupa Birliği çatısı altındaki çok uluslu projeler aracılığıyla savunma yeteneklerini geliştirme fırsatlarını yakından takip ettiğini açıkladı. Savunma Bakanı, sayıları sürekli artıyor ve katılım kararı verilirken benzer nitelikteki projelerde tekrarlardan kaçınmak için dengeli bir yaklaşım uygulanıyor dedi. Daha önce Demokratik Bulgaristan Partisi'nden milletvekili Atanas Slavov, Sofya'nın Ankara'daki NATO konseyinde açıklanan 40 milyar dolarlık insansız hava aracı karşıtı girişime katılıp katılmayacağı sorusunu yöneltti. Mevcut mali kaynaklarımızla benzer nitelikteki

0: ki girişime birden katılmayı göze alamayız cevabını veren Bakan Stoyanov, ülkemizin daha önce de aynı Avrupa Birliği projesi olan yapay zeka destekli anti-drone şirketi Dedrone'a katılım için başvuruda bulunduğunu öne sürdü. Begenes'in aktardığı üzere Ulaştırma Bakanı Georgi Peyev, Meclis Ulaştırma Komisyonu önünde yaptığı açıklamada hükümetin projelerin tehlikeye girmesi nedeniyle fon kaybını önlemek için Avrupa Komisyonu'yla birlikte çalıştığını söyledi. Demiryolu inşaatının en pahalı kalem olduğunu ve Avrupa Birliği fonlarının bu alanda yeterli şekilde kullanılması gerektiğini öne süren Bakan Peyev, Elin Pelin Kostenet tünelini sorunlu bir proje olarak nitelendirse de hükümetin tünelin tamamlanması için gerekli fonların kaybedilmesini önlemek amacıyla Avrupa Birliği ile aktif olarak çalıştığının altını çizdi. Dikey ulaşım bağlantısının Bulgaristan için önemli bir eksiklik olduğunu belirten Ulaştırma Bakanı, şu anda Kresne yakınlarındaki Struma otoyolunun tamamlanmasına odaklanmış durumdayız. Diğer projemiz ise Tuna Nehri üzerindeki köprüler. Sürdürülebilir ulaşım ve turizmden sorumlu Avrupa Komiseri ile yoğun görüşmeler yürütüyoruz. Kendisi Bulgaristan'a geleceğine söz verdi. Romanya'da istikrarlı bir hükümet kurulduğu anda D2 köprü için görüşmelere başlayacağız dedi. Dışişleri Bakanlığı internet sitesinde yaptığı açıklamada Sırbistan ve Bosna Hersek'ten uluslararası ağır yük nakliyecilerinin 14 Eylül'de greve gideceğini duyurdu. Karadağ ve Kuzey Makedonya'dan nakliyecilerin de greve katılmasının beklendiği belirtildi. Söz konusu ülkelerdeki kara sınır geçişlerinde Bulgaristan ve diğer Schengen bölgesi ülkeleri de dahil olmak üzere ağır yük taşımacılığına yönelik tüm giriş ve çıkış terminallerinin bloke edilmesi planlanıyor. Dışişleri Bakanlığı özellikle ağır yük araç sürücüleri olmak üzere Sırbistan, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya veya Karadağ topraklarından geçiş veya seyahat planlayan Bulgaristan vatandaşlarının ilgili ülkelerdeki mevcut trafik durumu hakkında önceden bilgi edinmelerini tavsiye ediyor. Yardıma ihtiyacı duyulması halinde Bulgaristan vatandaşları Sırbistan, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya ve Karadağ'daki Bulgaristan diplomatik veya konsolosluk temsilcilikleriyle iletişime geçebilirler. Türk medyasına göre 14 Eylül'de yapılması planlanan nakliyecilerinin ulaşım ablukasını Türkiye'nin Avrupa Birliği ile olan kara sınırlarını da kapsaması bekleniyor. Parlamento internetten yapılan sözleşmelerde ve çevrim için finansal hizmetlerde tüketicileri korumak için daha katı kurallar kabul etti. Çevrim içi platform üzerinden iletişim kurarken müşteri insan müdahalesi talep edebilecek ve satıcı da bunu sağlamakla yükümlü olacaktır. BNR muhabiri Daniel Inkoff'un aktardığı üzere gerekli durumlarda açıklamalar sözleşme öncesi bilgilendirmenin sağlandığı dilde yapılmalı ve satıcı bu yükümlülüğünün yerine getirdiğini kanıtlamalıdır. Bir ürünün veya satıcının daha çevre dostu olduğuna dair yanıltıcı iddialara karşı kurallar getiriliyor. Demokratik Bulgaristan Partisi'nin çevrim içi içeriğe erişimi kısıtlamak için mahkeme kararlarının birleşik elektronik sicili oluşturmasına ilişkin önerisi kabul edilmedi. BNR Şumer Radyosu'nun bildirdiği üzere Novi Pazar'daki hastanenin 3. iç hastalıklar bölümünde 14 ile 18 Eylül tarihleri arasında ücretsiz tuberküloz yani verem muayeneleri yapılacak. Muayeneler önceden randevu alınmaksızın ve aile hekiminden sevk belgesi gerekmeksizin 08 ile 14.30 saatleri arasında yapılacak. Sağlık sigortası olmayan kişilerde bu muayeneler AYN'ye ve danışmanlık hizmetlerinden faydalanabilecek. Kampanya tuberküloz riski taramasını, doktorla görüşmeyi ve gerektiğinde mantu testi ve röntgen de dahil olmak üzere muayeneleri içermektedir. Rezeyi Bölge Sağlık Müfettişliği ve Şumen Tam Teşekküllük Hastanesi tarafından Ulusal Açık Kapı Haftası kampanyası çerçevesinde il sakinleri için düzenlenen muayeneler gerçekleştiriliyor. Hava durumu. Yarın Batı Bulgaristan olmak üzere ülkenin 13 ili için yağış uyarısı geçerli. Yarın ülkemiz serin hava dalgasının etkisine girecek. Batıdan doğuya birçok yerde kısa süreli yağış ve gök gürültülü yağışlar görülecek. Dolu yağışı ihtimali de var. En yüksek hava sıcaklığı 29 ila 34, Sofya'da 30 derece olacak. Dağlarda bulutlu, öğleden sonra kısa süreli yağış ve gök gürültülü yağışlar görülecek. Stara Planina ve Rila Rodop dağlarında yağışlar geçici olarak yoğun ve kuvvetli olacak. 1200 metrelerde hava sıcaklığı 23, 2000 metrelerde ise 17 derece olacak. Karadeniz bölgesinde çoğunlukla güneşli hava seyredecek. Öğleden sonra geçici olarak bulutlanma artacak ancak yağmur beklenmiyor. Hava sıcaklığı 27 ila 29, deniz suyu sıcaklığı 25-26 derece olacak. Pazar günü bazı bölgelerde ve doğuda bulutlanma devam edecek ve kısa süreli yağışlar görülecek. Hava sıcaklıkları 23 ila 28 derece arasında seyredecek. Değerli dinleyiciler, haberleri sunduk. Yayınımız devam ediyor.
1: Günün getirdikleri.
2: Günün getirdikleri.
3: Haberlerin ardından akşam yayınımız Günün Getirdikleri programıyla devam ediyor. Mikrofon başında ben Bedriye Halis ve rejide ses yönetmeni arkadaşımız Rosen Grigorov ile birlikte önümüzdeki dakikalarda size eşlik etmeye devam edeceğiz. Günün Getirdikleri programında bu akşam sizleri Almanya'nın Bavyera eyaletinin başkenti Münih'e götüreceğiz. Münih'te faaliyet gösteren iki Bulgar pazar okulu 300'den fazla soydaş çocuğa eğitim vererek bölgedeki Bulgar topluluğunu bir araya getiren en önemli kültürel merkezler arasında yer alıyor. Paisi Hilendarski ve Dora Gabe okullarında okul öncesi döneminden 12. sınıfa kadar kesintisiz eğitim verilmektedir. Öğrenciler Bulgaristan Eğitim ve Bilim Bakanlığı müfredatına bağlı eğitim yılının sonunda tamamladıkları sınıfı ve Bulgar dili ve edebiyatı, tarih ve coğrafya derslerindeki başarılarını belgeleyen sertifikalar alırlar. Bulgaristan'da eğitimlerine devam etmek isteyenler bu sertifikalar sayesinde denklik sınavlarına girmeden doğrudan eğitimlerine devam edebilirler. Detayları ilk şarkımızdan sonra Şevki Çakır aktaracak. Bizimle kalın.

0: Değerli dinleyiciler, Münih İstatistik Dairesi'nin geçen yılki raporuna göre Münih'te ikameti bulunan Bulgaristan vatandaşlarının sayısı 14.500'ün üzerindedir. Belediye Başkan Yardımcısı Verena Dietel, Bavyera'nın başkentinde yaşayan Bulgar kökenli topluluğunun şehir hayatının doğal ve son derece önemli bir parçası olduğunu vurguladı. Münih'te faaliyet gösteren iki Bulgar pazar okulu, 300'den fazla soydaş çocuğa eğitim vererek bölgedeki Bulgar topluluğunu bir araya getiren en önemli kültürel merkezler arasında yer alıyor. Paisi Hilendarski ve Dora Gabe okullarında okul öncesi yani anaokulu döneminden 12. sınıfa kadar kesintisiz eğitim verilmektedir. Öğrenciler, Bulgaristan Eğitim ve Bilim Bakanlığı müfredatına bağlı eğitim yılının sonunda tamamladıkları sınıfı ve Bulgar dili ve edebiyatı, tarih ve coğrafya derslerindeki başarılarını belgeleyen sertifikalar alırlar. Bulgaristan'da eğitimlerine devam etmek isteyenler bu sertifikalar sayesinde denklik sınavlarına girmeden doğrudan eğitimlerine devam edebiliyorlar. Pazar okulları öğrencilere sadece akademik dersler değil, aynı zamanda kültürel bir kimlik, aidiyet duygusu ve köklü bir topluluk bağı sunuyor. Münih'teki Dora Gabe Bulgar Pazar Okulu Yönetim Kurulu, tüm çocukların ve gençlerin aynı çatı altında eğitim almasının sunduğu büyük avantajı vurguluyor. Yönetim, yurt dışında büyüyen Bulgar çocukların kendi aralarında ilgi grupları ve güçlü topluluklar oluşturmasına doğrudan olanak tanıdığını da belirtiyor. Okulun amacı mümkün olduğunca çok sayıda çocuğa eğitim vermek, Bulgarca'ya olan sevgiyi aşılamak ve Bulgaristan'ın edebiyatı, tarihi ve coğrafyasına olan ilgilerini uyandırmaktır. Bavyera'daki Dora Gabe Okulu, 13 yıldır bu misyonu sürdürerek Bulgar kökenli çocuklara bilgi, beceri ve iletişim olanakları konusunda daha fazla kapı açmaktadır. 2013 yılında sadece 10 çocukla başlayan okulda bugün 3 ila 18 yaşlar arasındaki 210'dan fazla çocuk ve gence eğitim veren büyük bir okul ailesine dönüşmüştür. Aslında okul, Almanya'nın tam kalbinde yaşamını sürdüren, diğer Bulgaristan vatandaşlarıyla bağ kurmak isteyen anne babalar için de değerli bir buluşma yeri haline gelmiştir. 25 yıldır Almanya'da yaşayan ve şu anda Münih'teki Dora Gabe Okulu Yönetim Kurulu üyesi olan Elena Atanasova, Bulgaristan Radyosu'na konuşurken Bulgaristan'da kalsaydık muhtemelen Münih'te olduğu kadar ülkenin dört bir yanından gelen pek çok Bulgarla tanışamazdık ifadelerini kullandı ve sözlerine şöyle devam etti.
1: Ние се наричаме голямо слънчево семейство, тъй като всички работим заедно за това училище. Имаме екип от тоест ние сме две колежки.
0: Okulumuzu büyük güneşli bir aile olarak adlandırıyoruz çünkü hepimiz okul için birlikte çalışıyoruz. Bir ekibimiz var. Yönetim kurulundaki meslektaşlarım ve ben, bir müdürümüz ve yaklaşık 30 öğretmen ile ders dışı etkinlik eğitimimiz var. Bize çok büyük yardımda bulunan bir veli konseyimiz de var. Ayrıca kutlamalar ve etkinlikler düzenleme gibi her türlü konuda bize yardımcı olan birçok gönüllüyle de çalışıyoruz. Yani güçlerimizi birleştirerek işleri yürütüyoruz. Dürüst olmam gerekirse çocukları motive etmek kolay değil. Bu yüzden onların okullara ilgilerini canlı tutmak için her zaman yeni yollar arıyoruz. Kutlamalar düzenliyoruz, onları yaz kamplarına davet ediyoruz, spor günleri düzenliyoruz ve benzeri etkinlikler yapıyoruz. Bu tür etkinlikler onları bir araya getiriyor, birbirlerini tanımalarına ve arkadaş olmalarına yardımcı oluyor diye belirtti Elena Atanasova. Sevgili dinleyiciler, Elena'nın Almanya'da doğmuş ve Alman okullarına devam eden iki çocuğu var. Çocuklar Bulgarcayı çok iyi konuşuyor ve düzenli olarak pazar okuluna gidiyor. Elena ise onları Bulgar kültürü ve gelenekleri doğrultusunda yetiştirmeye özen gösteriyor. Elena Tanasova ve kendisi gibi Bulgar olan eşi için çocuklarının nereden geldiklerini bilmeleri ve Bulgaristan'la bağlarını asla kaybetmemeleri çok önemli. Ayrıca çocuklarının dedeleriyle ve diğer akrabalarıyla Bulgarca konuşabilmelerini de istiyorlar. Köklerini bilmezsen kendini de tam olarak tanıyamazsın diye belirten Elena sözlerine şöyle devam etti.
1: Дали ще се върнете божа работа, ние също обмисляме или имаме такива мисли от време на време, но това ще си покаже времето.
0: Çocukların bir gün Bulgaristan'a geri dönmeyi seçip seçmeyecekleri Tanrı'nın elindedir. Ailede zaman zaman bu tür düşüncelerimiz oluyor. Ancak bunu zaman gösterecek. Şu an için Almanya'da kendimizi iyi hissediyoruz, çalışıyoruz, memnun olduğumuz bir yaşam standardı kurduk. Ancak yine de Bulgaristan'ı her zaman sevgiyle anıyoruz. Her şey bizi Bulgaristan'a bağlıyor. Benim ve eşimin memleketleri olan Plovdiv ve Burgas'a dönmek için her fırsatı değerlendiriyoruz. Bulgaristan'ı özlüyoruz ve buradaki yaşam standartından memnun olsak da çocuklarımın bir gün ebeveynlerinden uzak kalmasını istemiyorum, dedi. Yıllar geçtikçe ailenin, köklerin, akrabaların ve vatanın ne kadar önemli olduğunu fark ettiğini ekleyen Elena Atanasova sözlerini şöyle tamamladı.
1: И се чувстваме добре и всъщност това ни поддържа страшно много, че има такава общност, че се срещаме с българи. Ако трябва да бъда честна, дори нашите
0: Bulgar topluluğunun olması burada yaşayan Bulgarlarla bir araya gelmemizi sağlıyor. Arkadaş çevremiz bile tamamen Bulgaristanlılardan oluşuyor. Evet, burası büyük ve kozmopolit bir şehir. Her yerden gelen yabancılardan oluşan bir akım var. Eğer tutunabileceğin bir topluluğun yoksa bu insan denizinde kaybolursun. Bulgaristan'da yaşasaydık bu kadar çok Bulgar tanımazdık. Zira Almanya'daki topluluk büyük, insanlar birbirleriyle iletişim halinde. Yeni insanlar geliyor ve dostluklar kuruluyor. Bu sayede yalnız kalmıyoruz ve kendimizi iyi hissediyoruz, diye konuştu Elena Atanasova.

0: Değerli dinleyiciler, 15 Eylül tarihi yaklaştı mı ülkemizde küçük büyük herkesi okul heyecanı sarar. Yaz tatilinin son günleri geride kalırken yeni defterler hazırlanıyor, kalemler kalem kutularına yerleştiriliyor, çantalar kontrol ediliyor, alarm saatleri yeniden kuruluyor ve hepimizin aklında aynı kelime var: okul. Çocuk programımızın sunucusu Sibel abla yeni ders yılı başlarken bu heyecanı paylaşmak ve gerek okula yeni başlayan minikler, gerek mezun olmak üzere olan büyük öğrenciler, gerekse de anne babalar olsun, herkese seslenerek okulla ilgili bazı önemli hususlara dikkat çekmek üzere yeni bir program hazırladı. Pazar günü saat 13'te başlayan çocuk programımızı çocuk ve torunlarınızla birlikte dinlemeyi sakın kaçırmayın dedikten sonra değerli dinleyiciler, böylece günün getirdikleri programının sonuna geldik. Akşam yayınımız bugün yayınlanan Vedat Ahmet'in sunduğu Cuma öğleden sonra programının bir bölümünün tekrarıyla devam ediyor.
1: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
2: Merhabalar değerli dinleyiciler. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Sizleri selamların en güzeliyle selamlıyor, günümüzün hayırlı ve bereketli olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Bir cuma gününde daha, cuma öğleden sonra programında ben Vedat Ahmet'le birliktesiniz. Bugün de sizlerle inşallah güzel bir program yapmayı ümit ediyorum. Pek tabii önümüzde bir yeni eğitim yılı başlangıcı var. Yeni eğitim yılı söz konusu olunca eğitim konusunu, terbiye

Ama insanı insan olarak geliştirme, insanın insan olarak varlığını sürdürmesinin yoludur. Cenab-ı Allah bizleri insan olarak yarattı. Ruh verdi, ruhundan üfledi. Bizleri güzel şeylerle, güzel özelliklerle donattı. Aynı zamanda bizlere bazı olumsuzlukları da öğretti. Fe'elhemeha fucuraha ve takvaha. İnsana Cenab-ı Allah kötülükleri de, çirkinlikleri de, güzellikleri de ilham etti, bildirdi. İnsan bunları biliyor. Ama insanın takvaya yönelmesi, insanın iyiliğe yönelmesi, insanın Cenab-ı Allah'ın murad ettiği istikamette yürümesi ancak eğitim sayesinde olur. Onun için eğitimi her fırsatta konuşmak, eğitimle ilgili çalışmaları her fırsatta desteklemek, eğitimle ilgili çalışmalara öncülük etmek her Müslümanın bir sorumluluğudur. Eğitim varsa insan vardır. Eğitim yoksa insan olmaz. İnsanın yerine bir takım başka mahluklar, başka bir takım canavarlar, acayip ve garip bir takım varlıklar alır. Nitekim biz zaman zaman bunu görüyoruz. İnsan kılıklı ama bakıyorsunuz acayip ve garayip bir varlıkla karşılaşabiliyoruz. Eğer insana eğitim verilmediyse, eğer insanın özünde olan o değerli maden keşfedilmediyse, eğitim işte bizlere insanın özünde olan o değerli madeni keşfetme imkanı vermektedir. Bu da tabii ki çabayla, gayretle, kuyumcu titizliğiyle çalışmakla olabilecek bir şeydir. Değerli dinleyiciler, 15 Eylül tarihi Bulgaristan açısından son derece önemli bir tarih. Çünkü okullar açılıyor. Hatta biliyorsunuz zaman zaman tartışmalar oluyor. Bir gün öncesinde açalım, bir gün sonrasında açalım. İşte tatil günleri, hafta sonları vesaire. Ama bu 15 Eylül geleneği devam ediyor. Güzel de bir gelenek bence. Çünkü bazı tarihlerin, bazı olayların önemini hissettirmek adına tatilmiş, hafta sonuymuş, vesaireymiş gözetmeksizin onlara riayet etmek, onlara önem vermek, onları korumak bizim varlığımızı korumamız açısından, belirli şeylere verdiğimiz değeri göstermek açısından önemlidir. 15 Eylül son derece önemli bir tarih çünkü okullar açılıyor. Bundan da öte yaklaşık 600 bin, kabataslak söylüyorum, yaklaşık 600 bin öğrenci okula gidiyor. Öğrencinin, bu kadar öğrencinin ilk eğitim günü. Büyük bir hareketlilik oluyor. Öncesinde bir hareketlilik oluyor. Okul gününde bir hareketlilik oluyor. Öncesinde ekonomi alanında farklı alışverişler vesaireler, pazarlıklar, şunlar bunlar bir hareketlilik oluyor. Belki yolculuklarda yapılıyor vesaire. Tatilde olanlar dönüyor. Yani hakikaten bir hareketlilik söz konusu. Tabii hareketlilik olan yerde bereket de oluyor. Nerede hareket, orada bereket. Böyle bir hareket olduğunu görüyoruz ve bu hareketi okulların açıldığı o 15 Eylül sabahında çok daha güzel bir şekilde görüyoruz, hissediyoruz. Çünkü her tarafta cıvıl cıvıl çocuklar, 600 bin civarında çocuktan söz ediyoruz. Buna üniversiteleri de katarsak, ki üniversiteler, her üniversite farklı günde, farklı tarihte eğitime başlıyor. Ama yaklaşık olarak bazıları da işte 15 Eylül civarında açılan üniversiteler var. Ayın sonuna kadar devam ediyor. Yani Eylül başından Eylül sonuna kadar okulların, üniversitelerin açılışı devam ediyor. Ama onları da katarsak, üstüne bir de kreşlerde ve anaokullarındaki çocukları da katarsak,
Dolayısıyla

dolayısıyla biz yaklaşık 1 milyon gencin bir hareketliliğine şahitlik ediyoruz. Ve 1 milyon genç demek, özellikle Bulgaristan gibi nüfusu çok da fazla olmayan, çok az değil ama çok da fazla olmayan, dünya genelinde baktığımızda çok az, belli ülkeler bazında baktığımızda belki biraz ortalarda olan, nüfusumuza göre 1 milyon öğrencinin, yani bu işte 2 yaşından 3 yaşından itibaren işte 20'li 30'lu yaşlara kadar devam eden bu eğitim çağındaki gençler, öğrenciler, çocuklar hakikaten bir topluma bir hareketlilik kazandırıyor. Ve bunlar toplumumuzun, milletimizin, genel olarak devletimizin varlığı açısından, varlığını sürdürmesi, güzel bir şekilde sürdürmesi açısından da son derece önemli bir güç kaynağı oluşturuyor. Dolayısıyla bunlara iyi bakmamız gerekiyor. Bunları iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Bu 1 milyon, kaba taslak söylüyorum, 1 milyon çocuk ve gencimizi biz el üstünde tutmamız gerekiyor. Onlara değerlerimizi bir şekilde aşılamamız gerekiyor. Onları her birisinin Allah'ın yarattığı bir kul olarak görüp, onların her birisinin bir maden olduğuna inanıp, o madeni çıkarmak için, yani işlememiz gerekiyor. Şimdi çünkü maden, biliyorsunuz, böyle pat diye altın veya gümüş veya işte neyse çinko pat diye yerden böyle kütle halinde çıkmıyor. Bazen alıyorsunuz taşın içerisinde, onu süzüyorsunuz, işliyorsunuz, eritiyorsunuz, temizliyorsunuz bir takım kimyasal şeylerle vesaire süreçlerle, uzun bir süreç ama sonunda değerli bir şey elde ediyorsunuz. Veya inci taneciğini ele alalım. O inci taneciği sizi rahatsız ediyor, rahatsız ediyor, rahatsız ediyor. Onu en gizli yerinizde saklıyorsunuz, denizin içerisinde, ve rahatsız ediyor bir yerden sonra, ama değerli bir inci taneciği, dürriye hita dediğimiz bir inci taneciğini ortaya çıkarıyorsunuz ve bu bazen milyonlar edebiliyor. Onun için her çocuk, her genç işte böyle değerli bir madendir. Önemli olan o madeni işleyip onu değerli hale getirmek, ona değerler aşılayıp işte değişik yöntemlerle onu daha iyi, değerli bir hale getirmek. Yoksa o da kaya parçası olarak kalır veya bir yerden çıkardığımız bir taş parçası, herhangi bir veya bir maden parçası ama işlenmemiş bir maden parçası. Onu da koyarsınız bir tarafta, hani maden ocaklarından çıkarılan, sonra süs olarak kullanılan şeyler var. O da değerlidir. Ama onu işlediğinizde onun değeri kat kat artmaktadır. Onun için eğitim yılı başlangıcından istifade ederek yeni eğitim yılına başlarken gençlerimizi, çocuklarımızı nasıl işlememiz gerekiyor? Nasıl onları değerli bir madenden, yani bir madenden nasıl değerli bir şey haline, hatta değersiz diyelim, paha biçilmez bir güzel bir süs haline getirebiliriz? Onun derdiyle dertleniyoruz ve bu programımızda da biraz bu olaya İslami açıdan nasıl bakabiliriz? İslami açıdan bakarak nasıl toplumun gelişmesine eğitim noktayı nazarından katkı sağlayabiliriz? Bunun üzerine durmaya çalışacağız. Değerli dinleyiciler, İslam'ın eğitime ne kadar büyük önem verdiğinin en önemli, en böyle çarpıcı göstergesi, işareti Kur'an-ı Kerim'in İlk emrinin oku olmasıdır. Bu diğer bütün şeylerin önüne geçiyor. Cenab-ı Allah, düşünün, Hazreti İsa'dan sonra başka peygamber geldiğine dair bir bilgimiz yok. Hazreti İsa

Sa'dan sonra Peygamber Efendimiz geliyor. Aralarında yaklaşık 600 yıl var. Kaba taslak söylüyorum. 600 yıl sonra Cenab-ı Allah insanlığa yeniden bir mesaj gönderiyor. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem vesilesiyle, vasıtasıyla ve insanlığa bir çağrıda bulunuyor. Ey insanlar diyecek diyor Cenab-ı Allah ve herkes bir kulak kesiliyor. Ötelerden bir ses geliyor. İnsanlar bunalmış, kalpler kararmış, katılaşmış, ufuklar daralmış, adaletsizlik gırla geziyor, zulüm artmış. İşte insanlar cehalet devri dediğimiz, cahiliye devri, bu sadece bilgisizlik de değil. Yani karanlık bir dönem var insanlık için. İnsanın değeri yok, kadının değeri yok, çocuklar diri diri gömülüyor, insanlar alıp satılıyor vesaire. Böyle karanlık bir dönemden geçiyor insanlık. Ve bir ses geliyor, ötelerden bir ses, yücelerden bir ses geliyor. Herkes kulak kesilmiş. Ne diyecek bu ses? Ve bu ses, ikra, oku diyor. Oku. Seni yaratan Rabbinin adıyla oku. O ki sana kalemle yazmayı öğretti. O sana bilmediğini öğretti buyuran Cenab-ı Allah'ın emri geliyor. Oku diyor. Oku diyor. Kalem diyor. Kitap diyor, işte defter diyor, yaz diyor, bilgi diyor, bilmediğini öğren diyor Cenab-ı Allah. İşte Kur'an-ı Kerim'in ilk mesajı bu. Bu yani konuşmalarda, hitaplarda, farklı selamlaşmalarda vesaire ilk cümle, ilk sözler her zaman önemlidir. Ve Cenab-ı Allah'ın ilk vurgusu oku oluyor. Dolayısıyla İslam'ın ilk emri oku olunca eğitime ne kadar önem verdiğini biz anlıyoruz. Çünkü eğitimin önemli bir noktası okumaktan geçer. Sadece okumak değil eğitim. Bunu da bilmemiz gerekiyor. Ama okumadan eğitimde gerçek manada bir eğitim, İslam'ın istediği eğitim okumadan olmaz. Okumak işin aslıdır. Ama sadece bu bir kitabı okumak değildir. Çünkü biz bakıyoruz ayet-i kerimede de Cenab-ı Allah ne diyor? Seni yaratan Rabbinin adıyla oku. Yeter ki Rabbinin adıyla oku, doğru kaynağa bağlan, ondan sonra dünyayı gez. Ayağının birisini Cenab-ı Allah'tan sabitle. Ondan sonra diğer ayağınla pergelle dolaş dur. Ve oradaki okumaktan kastın da biz bilmek olduğunu. Çünkü o sana bilmediğini öğretti diyor. Öğren, oku, öğren ve bilmediğini öğren. Yani bil. Ondan sonra anla. Cenab-ı Allah'ın yaratmış olduğu kainatı oku. Sadece kitabı değil, hazır malzemeyi değil, araştırarak da oku. Kainatı oku, ondan sonra bunun üzerine düşün. Kur'an-ı Kerim'de artık hani bu giriş cümlelerinden sonra, bu giriş faslından sonra okuyla okumakla ilgili, bilmekle ilgili giriş faslından sonra Kur'an-ı Kerim'in bütün sayfaları önümüze açılıyor ve orada biz ne görüyoruz? Anlamayı görüyoruz. Taakkul etme, düşünme, tedebbür etme, derinlemesine araştırma. Ondan sonra doğruyu yanlıştan ayırma. Furkan'ı görüyoruz. Kur'an'ın diğer bir ismi Furkan'dır. Ayırt etme, temyiz etme. Ve bütün bunlar bize okumanın ne amaçlı olduğunu öğretiyor. Okumakla varmamız gerektiğini, okumak suretiyle varmamız gereken yerin ne olduğunu gösteriyor. Yani doğruyu yanlıştan ayırmak ve nihayetinde öğrendiğimiz doğruları, öğrendiğimiz şeyleri hayra dönüştürmek. Faydasız bir ilimden diyor Peygamber Efendimiz Allah'a sığınırım. Faydasız ilimden Allah'a sığınıyor Peygamber Efendimiz. Faydalı olacak, bize faydalı olacak, topluma faydalı

olacak. Bu da faydalı ilim demek, amel edilen, uygulanan ilim demektir. Öğrendiğimizi hayata taşıyacağız ve fiiliyata dönüştüreceğiz. Fiiliyata dönüştüreceğiz ki o artık bize bizim olsun. Bilgi uygulanmadığı sürece bizim olmaz. Ama bilgiyi uygularsak, amele dönüştürürsek o artık bizim olur. Bizim hesabımıza yazılır, kalıcı olarak yazılır. Yoksa kalıcı olmaz. Yani geçici bir şekilde bir yerlerde kaydettiğimiz bir bilgi. Hani hafızalar oluyor ya bilgisayarda mesela işte geçici hafıza oluyor. Nereden bileyim yok şu buluttu, depolama mepolama. Bunlar belli bir şeyden sonra kaybolabilir. Ama onu kalıcı hale getirmemiz gerekiyor. Kalıcı hale getirmek de amel yoluyla, öğrendiğimizi tatbik etmek yoluyla, bilgiyi yani ilmi amele dönüştürmekle, fiiliyata dökmekle, hayra dönüştürmekle mümkün oluyor. Onun için yani biz yeni bir eğitim yılının başında bunlar üzerine düşünmemiz gerekiyor. Yeni bir eğitim yılı bize yeni şeyler öğrenme, yeni ufuklara açılma fırsatı vermektedir. Yeni derslerle tanışacağız. Yeni derslerle tanışırken aynı zamanda yeni bilgiler ve yeni ufuklarla da tanışacağız. Sadece eskiyi tekrarlamakla bu iş olmaz. Her yeni gün yeni şeylerle doluyor. Hani Hazreti Mevlana'nın meşhur sözünü hatırlayalım. Dün dünde kaldı. Bugün yeni şeyler söylemek lazım cancağızım diyor. Yeni şeyler söylemek için de yeni şeyler duymak, öğrenmek, bilmek lazım. Yeni şeyler ancak yeni şeyler söylemek ancak yeni şeyler öğrenmekle olur ki yeni bir eğitim yılı bize yeni şeyler öğrenme ve zamanla da yeni şeyler yapma, yeni şeyler söyleme fırsatı vermektedir. Değerli dinleyiciler, İslam dini ve bu bağlamda Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimiz insanı yani Müslümanları sürekli ilim öğrenmeye, yeni şeyler öğrenmeye teşvik etmektedir. İlim yolunda yürümeyi öğütlemektedir. Çünkü İslam eğitimi ve öğretimi insanı dönüştüren, geliştiren ve geleceğe hazırlayan bir özelliğe sahip olduğuna inanmış, bunu değer haline getirmiş ve bu sebeple sürekli buna dikkat çekmektedir. Onun için Müslümanlar eğitime gelecekleri açısından yani hem bugünleri açısından hem de gelecekleri açısından önem vermelidir. Yani eğer toplumdan bugün toplumdaki bazı şeylerden rahatsız oluyorsak bunu dönüştürmenin yolu eğitim ve öğretimden geçer. Toplumun gelişmesini istiyorsak, kalkınmasını istiyorsak bunun yolu da eğitimden ve öğretimden geçer ve güzel bir gelecek arzuluyorsak bunun yolu eğitimden, öğretimden geçer. Eğitim, öğretim de bizimle, bizim eğitim ve öğretimimizin düzgün olmasından geçer. Çünkü bizler veya bizim bugün çocuklarımız güzel bir eğitim alırlarsa, onların yetiştirecekleri çocuklar daha da güzel bir eğitim alacaklar diye inanıyoruz. Doğru bir şekilde bu eğitim yapılırsa. O yüzden bizler özellikle çocuklarımıza, gençlerimize, öğrencilerimize şunu anlatmamız gerekiyor. Şu İslam'ın şu mesajını vermemiz gerekiyor. Dersleri sadece sınavı geçmek için değil, kendini geliştirmek için çalışmalı çocuklarımız. Gençlere sesleniyoruz buradan, çocuklarımıza sesleniyoruz. Sadece sınavı geçmek için ders çalışmayın. Derslerinizi kendinizi daha iyi hazırlamak, kendinizi geliştirmek

etmek için çalışın. Özümseyerek çalışın. Çünkü sadece böyle ezberlemek, sadece sınavı geçmek için bir şeyler öğrenmek, o hiçbir faydası olmuyor. Sadece zaman kaybı oluyor. Ama özümsersek bilgiyi, onun sayesinde artık yeni bir şeyler üretebiliriz. Özümsemezsek, o bilgiyi kavramazsak, sadece sınavı geçmek için böyle bir şeyler öğrenirsek, o bize sadece yük olur. Onunla biz bir şey üretemeyiz. İnsana ufuk kazandıran bir bilgi öğrenmemiz gerekiyor. Bilinç kazandıran, bizi bilinçlendiren bilgilere önem vermemiz gerekiyor. Sorumluluğumuzu arttıran bilgilere önem vermemiz gerekiyor. Ve bizi insanlara daha faydalı hale getirecek bilgiye, bilgileri öğrenmeye gayret etmemiz gerekiyor. Çünkü değerli dinleyiciler, her bilgi insanı iyi bir insan yapmaz. Yani bilginin değerli olması gerekiyor. Bilginin ahlakla harmanlanması, birleşmesi gerekiyor. Ahlaksız bilgi bazen insana zarar verir. Çoğu zaman insana zarar verir. Ya gurura kapılır insan, kibre kapılır veya onu yanlış yerlerde kullanır vesaire. Onun için yani bilgili, güzel ahlaklı ve faydalı insan olacak şekilde kendimizi yetiştirmemiz gerekiyor. Eğitimimizi buna göre almamız gerekiyor. Çocuklarımıza vereceğimiz eğitimi de bu yönde vermemiz gerekiyor. Burada özellikle öğretmenlerimize de bir mesaj var. Yani İslam bize çocuklara sadece bilgi aktarmayı sorumluluk olarak yüklemiyor. Bilgiyle birlikte güzel bir ahlak, yani güzel bir ahlakı çocuklarımıza nakşetmemiz gerekiyor kıymetli öğretmenlerimiz. Çok zor ve sorumlu bir görev üstleniyorsunuz. Bunu yaparken çocuklarımızı bilgili olarak yetiştirmeye gayret edelim. Ama bundan da önemlisi güzel ahlaklı olmaları için gayret edelim. Onlardan güzel bir davranış, saygılı bir davranış görmek istiyorsak onlara saygıyı öğretelim, güzel ahlakı öğretelim ve onlardan bir gün bir fayda görmek istiyorsak onları faydalı insan olarak yetiştirmeye gayret edelim. Sadece kitaptaki bilgileri aktarmak değil, onlara davranışlarımızla örnek olalım, onlara ahlakımızla örnek olalım, onlara faydalı olalım ve o faydayı onların hissetmesini sağlayalım ki ondan sonra artık hakikaten güzel bir eğitim verdiğimizi anlamış olacağız. Çünkü onun bize yönelik bir takım dönüşleri de olacak. Hakikaten bunu güzel yapan öğretmenlerimiz var. Kendilerini tebrik ediyoruz. Ama bazı öğretmenlerimizden de biraz daha, bir tık öte, daha gayretli olmalarını ve bilgili, güzel ahlaklı, faydalı insan yetiştirmek için çaba göstermeleri gerektiğini hatırlatıyoruz. Değerli dinleyiciler, eğitim yılının başına yaklaşırken, 15 Eylül gelirken İslam ve eğitim konusunu, İslam'ın eğitime bakışı konusunu konuşuyoruz veya İslam bizlere eğitim yılının başlarken neler söylüyor diye soruyoruz ve bunun cevabını vermeye çalışıyoruz. Eğitim bir süreçtir ve eğitimin farklı unsurları vardır. Bu sürecin, bu unsurların içerisinde ailenin son derece önemli bir yeri var. Evet, öğrenci dedik, öğretmen dedik ama ailesiz bir eğitim süreci düşünemeyiz. Ailesiz bir eğitim hep topal kalır, sakat kalır. Orada tabii ki bazen ailelerden destek görmeyen çocukların da çok başarılı olduğunu görüyoruz. Niye? Çünkü ya öğretmen orada çok gayret sarf ediyordur, ya öğrenci

aşırı gayret sarf ediyordur veya ikisi beraber çok fazla gayret sarf ediyorlardır ki anne babanın eksikliğini kapatsınlar. Ama bu sürece anne baba destek verirse çok daha başarılı bir eğitim olacağı konusunda hiç şüpheniz olmasın. İslam dini de bunu bize bir sorumluluk olarak yüklüyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim çok açık bir ifadeyle ey iman edenler, kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun buyurarak bize ailemizi, kendimizi ve ailemizi emanet ediyor. Ailemizin sorumluluğunu Cenab-ı Allah bizlere yüklüyor. Bununla birlikte Peygamber Efendimiz de hiçbir baba çocuğuna güzel terbiyeden daha değerli bir şey vermez. Daha değerli bir bağışta bulunmaz. Daha değerli bir miras bırakmaz. Yani bıraktığınız o güzel ev, çocuğunuza aldığınız o süper araba, çocuğunuza aldığınız o süper telefon, onun ona verdiğiniz eğitimden daha değerli değildir. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Onun için bizler çocuklarımıza eğitim verme yolunda çok daha fazla gayret etmemiz gerekiyor. Bu bizim sorumluluğumuzdur. Anne baba olmamızın sorumluluğudur. Cenab-ı Allah bundan dolayı bizi hesaba çekecek. Cenab-ı Allah bizi yarın öbür gün çocuğuna şunu bıraktın mı, bunu yaptın mı diye sormayacak. Belli şeyler elbette sorulacak. Nafakasını vesairesini soracak ama bize onu iyi bir insan olarak eğittin mi diye soracak. Ve Cenab-ı Allah sormadan önce biz kendi kendimize onun cevabını vermeye başlıyoruz belli bir şeyden sonra. Niye? Çünkü yarın öbür gün çocuklarımızdan beklediğimiz ilgiyi görmeyince ya işte ben şöyle yaptım da böyle yaptım da keşke şöyle yapsaydım da böyle yapsaydım da cevabını aslında kendimiz daha bu dünyadayken vermeye almaya başlıyoruz. Onun için vahtüh etmemek için çocuklarımıza güzel bir eğitim verme yolunda çaba sarf etmemiz gerekiyor. Ama bu eğitim sadece işte çocuklarımızın belirli işte okula gitmesi, belli bir okul, başarılı bir okulda başarılı bir öğrenci olması anlamına gelmiyor. Burada az önce söylediğimiz o bilgili, güzel ahlaklı ve faydalı insan olma yolundaki eğitimi kastediyoruz ve ahlak ve terbiye, bizim İslami anlayışımızdaki ahlak ve terbiyenin de içerisinde bulunduğu bir eğitim. Sadece öğretimden söz etmiyoruz. Terbiye. İslami kavram terbiyedir. Eğitim yerine terbiye kullanıyoruz. Çünkü terbiye Rab, Cenab-ı Allah'ın Rab isminin bir tecellisidir. Mürebbi, terbiye eden, terbiye işte Cenab-ı Allah'ın terbiyesinde olmak vesaire, bu kavramlarla da bir bağlantısı var. Terbiyesi olmayan insana ne diyoruz? Terbiyesiz diyoruz. Bak şu terbiyesizi. Değil mi? Terbiyesiz. İşte terbiyesiz çocuklar yetiştirmemek için biz üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirip terbiye etmemiz gerekiyor. Çocuklarımızın terbiye sürecinde rolümüzü üstlenmemiz gerekiyor. Onun için okullara giden, şimdi okullar başlayacak, okullara giden çocuklara sadece başarılı olun değil de ahlaklı olun yönünde de bir öğütte bulunmamız gerekiyor. Hissettirmemiz gerekiyor. Sadece not aldıklarında, başarılı bir not aldıklarında onları alkışlamak yerine güzel bir davranış ortaya koyduklarında da alkışlamamız, tebrik etmemiz gerekiyor. Onlara sadece bugün derste kaç aldın, notun kaç diye sormak yerine bunu soracağız. Ama aynı zamanda bugün ne öğrendin? Yani bilgi olarak ne öğrendin, güzel bir davranış olarak ne öğrendin ve bunu da sormamız gerekiyor. Aynı zamanda çocuğumuzun öğretmenleriyle işbirliği de yapmamız gerekiyor. Yoksa bu günümüz şartlarında çocuklarımızın bütün yükünü öğretmenlere yüklememiz, öğretmenlere de zulmetmek olur bizim tarafımızdan. Biz kendi sorumluluğumuzu da yerine getirmemiz gerekiyor. Bununla birlikte elimizden geldiğince çocukların

çocuklarımıza örnek de olmamız gerekiyor. Çünkü çocuklar, hiç unutmayın değerli dinleyiciler, söyleneni değil gördüğünü öğreniyorlar. Ondan dolayı çocuklarımıza güzel örnek olmaya gayret etmemiz gerekiyor. Yani eğitim sadece not değildir. Karnedeki notlar, o artık karne de yok, elektronik karneler diyelim. Mesajla gelen o notlarla sadece yetinmememiz gerekiyor. Çocuğumuzun eğitim sürecini olabildiğince takip etmemiz gerekiyor. Ve çocuklarımıza şunu da aşılamamız gerekiyor. Yani çocuklarımız bizden şunu anlaması gerekiyor. Annem, babam benim başarılı not almaktan ziyade, başarılı notlarıma çok seviniyorlar ama onlar benim iyi bir insan olmama, iyi ahlaklı bir insan olmama daha çok seviniyorlar duygusunu çocuklarımıza aşılamamız gerekiyor. Bu eğitim yılına başlarken değerli dinleyiciler, eğitim yılı başlamazdan önce daha çocuklarımıza şöyle bir tavsiyem var. Güzel bir niyet yapalım. Diyelim ki öğrenciler olarak şöyle: Allah'ım bana faydalı ilim nasip et. Öğrendiklerimi hayırlı işlerde kullanmayı nasip et diye bir dua niteliğinde bir niyet yapalım. Anne babalar olarak da şu niyeti, dua niteliğindeki, dua mahiyetindeki niyeti yapmamızda fayda var. Allah'ım çocuklarımızı bilgili, ahlaklı, imanlı ve topluma faydalı insanlar olarak yetiştirmeyi bize nasip eyle. Ve bir de öğretmenler olarak, yani sürecin bir parçası olarak, öğretmenler de bilgimi sadece aktaran değil, öğrencilerimin hayatına değer katan bir eğitimci olmayı bana nasip et demeyi diyerek, daha doğrusu diyerek samimi bir niyet,

0: ve dua yaparak yeni eğitim yılımızın hayırlı olması için her birimiz elimizden geldiğince topluca çalışmamız gerekiyor. Yeni eğitim yılının hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'ın oku emrine uyarak okumayı ve anlamayı, öğrenmeyi, yaşamayı, öğrendiklerimizi yaşamayı Cenab-ı Allah'ın bizlere kolaylaştırmasını niyaz ederek sizleri Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın, görüşmek üzere.
1: Слушахте едночасовото предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио.